estaba nutrida. Tuna ibarini yede ibarini ibarini ibarini ni tuna ibarini tuna ibarini yede saban luka bukini yedo dorini yedo usanga kini ye saban luka Bukini yedo dorini yedo usanga saban luka. Bukini yedo dorini yedo. Bukini yedo saban luka. Bukini yedo usanga do usanga yo chinchin. Sakoma yebu ikoka Sakoma yebu ikoka apokunu yela ukekunwo na yela ukekunkwinwo yede awerenu Sakoma yebu ikoka apokunu yela ukekunwo Koka apokono yela ukekono yela ukekono na yela ukekunkwinwo yede awerenu yela ukekun yede awerenu yenya wonkoni sangaso Yenya wonkoni kan awereno yenya wonkoni sangambu yen padoni yenya wonkoni Yeah, Sukruka, yeah, Dolby. Bako, yeah, Wombu. Bako, yeah, Wombu, Ula, Akisu.

0: la plogonii.
1: Bere, bayoka, confondu.
0: E kebe kolo.
1: La plogonii.
0: Bere, bayoka, confondu.
1: E kebe kolo.
0: Bere, bayoka, confondu.
1: Bere,
0: plogonii.
1: Bere, bayoka, confondu.
0: La plogonii.
1: Bere, confondu.
0: E kebe kolo.